Sevsem vaç gülüm otte bini Mamarız nemiş vitaş Nem vult ben ne dragam Şemmi külünüş Çok in vultam